0: Teteh Lut.
1: Pateng cruwit pri
2: kurang 15 menit jarene, Nduk. Iya, ora apa.